Adın tüyün anıtım karjulung cilakken. Egidin begri jaye pulu bansalun mukes kilun aldun anıtım arjuyek lan potangte arjuyek şenem.